0: Kendisi bana hiç kes, twinim stool stress. Chicago da bize girve, Chicago da bize. Bize kendisi bana hiç kes, twinim stool stress.
1: SK2 SK2 Opole.